Uylab yatıp yıtlamağın İzgilerden izgi kışı Baştan sibar işinde bitti Uğuşlarını kurur gene Motor süzleri gene Şatlak ortaklaşır gene Her yerde gene

Hey, hayırlı yerde dostlar. Hemenizde de yoxluğunu koynar. Selamlar bilen min Fahil Ahimadov, hemen de oğa tabam. Devam etibiz bugün keyfiyarı bizne 9-25 minut. Hemenizde de oğuşlu yemli motor. İrteler bulsun. Atna ortası